Dışarıda kar, odamız ılık. Gözlerim ılık ılık damlarken boş kadere anlattın bana ağzı sarımsak kokan bir oğlanla yattığını.

Kıskandım Gogen'i Tahiti'lim. Terlemiş vücudunu silerken cüzdan mikrobunu ve yaktığı kulübesini. Saçların bağlamıştı ellerimi muz kokulu. Güneşi doğurmuştuk ölücüsü. Martı çığlıklarıyla bir sahil kayalığında nefesin

Kahrettim her şeye o gün. Babanın şarap çanağına, doğan güneşe, Gogen'e, kadere, sana ve bana ve bir de gittiğin arabanın tekerine.

Evet. Ne diyordum arkadaş? Diyordum ki ben bu zıkkımı içmek için içerim. Ama içerken düşünmem neden içiyorum diye. Daha sonra yaparım hayat felsefesini. Sırayla olurum Fatih, Selim, Kanuni. Bazen kadın hamamında tellak. Bazen Kristof Kolomb. Napolyonken düşünürüm Elbe'de geçen günleri. Timurken Beyazıt'ı yenişimi. Bir kere Aristo'nun hocası olmuştum. Ona verdiğim dersle gurur duymuştum.

Bazen Jeanne d'Arc'ı kurtarmak için çalışan bir kahraman, bazen odununu ateşleyen bir cellat olurum. Eğer daha da içersem, Shakespeare halt etmiş derim karşımda. Salyalı dudaklarımdan yayık sesimi dinler de, işte Mozart'ın aradığı melodu diye gülerim. Enayiymiş be Platon, bir içsin de görsün ne felsefesi varmış bu alemin. Anlasın geçmişi kınalı dünyanın kaç bucak olduğunu.

0: Islak kaldırımlarda yürürken acırım önde yalpa vuran sarhoşun zavallı halini. Ukalalık işte derim, neme lazım senin. Kendine bak, sen de bir serserisin, bir sarhoş. Ve yavaş yavaş kaybolur acı kahkahalarım izbe sokaklarda. Yavaş yavaş kaybolur benliğim.
1: Ekmek şarap, sen ve ben.
2: No, Venge Schmoe.

من بعد بول براوي بشتا خوا دابو تاوي چتاوي كندي جواري نكا

Kekik, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşırdı rüzgar. Alçak damlı evlerin yüksek, küçük pencerelerinden soluk ışıklar yayılırdı geceye. Köpek havlamaları korkulara karışır, kaygıları beslerdi. Sonra dağlardan kuşun sesleri gelirdi, belirli belirsiz. Namlumun ucunda çırpınırdı yürekler. Ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru. Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar. Umutlar ve insan olan ne varsa. Bakan akardı derelerimizden. Zilan, Munzur, 33 kurşun, Nevala kasaba ve ülkemin bütün derelerinden. O iklimde kalırdı acılar. Duymazdı bir Allah'ın kulu çığlığımızı. Ve dağlara sevdalanırdı. Karabasan gecelerin sabahlarında. Direnmek kalırdı Kürt'e, yaşamanın bir başka adı direnmekti.

Kürda zalima lügatik çekirini. Di lügata oğan de nave kuştin ama Kürda pakışı. Utir bir meyi behevreci tüm best geli cem unevarı. Lüserde nevala kasaba de dersime cemi munzire geliye zila nevala kutte şihuse gülle çukurca u halepçe. Hey hodi edim beselu.

yedine rebeni vaze beni vare sermi et vikra sebe bejna kabkati ne beke kefin o bekhel vermi et hey bim ra da khud de tura ba irane sibre be min sharab najin ne beke dare ge dar bas semi et de tura ba garaş ke ja be berme kasab ho ne beke vari se dar bas semi et de tura ba bisin ge be inaz beke do şekole hayvan e bin can emi et hey mala ta kharab de tura ba jo te zemim ka beke balin ge jor da don bin serimi et de çıda mu'min edip bin terbi gök abi ye giriyan ben sibindi kadama kerem ke hedi hedi varez gelmi de çıda mu Azrail u Cebrail mekale zafil hepça melike mekarim tene sermi ve la belge sefatra çabeti beledi.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: امچش نزمانی خوب پیروز دکن. ام وکس روکاتیا دایره چان دو کارین جوکی یا شرداری باجاری مزن آمده. هفده گلانی لسومر پارک ساعت جدهان حتی ایواری پنجان شاهی امچش نزمانی کردی ل داردخن. دو شاهیه ده چالاکین پارکورین سیپوری ریتم اتولیاین دارین وینه دراما خواندن اچیروکان لیستیکن گلری و لیستیکن سپریز هنه. زاروکنو جوانو تیوی مالباتین خو ورن ام به هوره ججنا زمانی خو پیروز بکن و شاهیه که خوش به هوره درباس بکن. بخم نو روشه شیرین و خوش زمانی کردی.

0: Reklamlar.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.

0: Gam ike seba aştiye, masaba demokrasi ucuya hem pareye ne tehet. Gam ike bevenge şiknena, gam emilyonan tarihi bedinlene. Maşyesi gulane heme bajarande seba aşte rayırşine. Saate hevte, cay kombiya işi, kunci hapishane bağları, venya azece plaza ofis, partiya demi.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Tizi eşkena cüya kudu yevri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bera tedavi kerdiş. Xuvirra meke, biyev desteka raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya Ambediya şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0569-929-0566 Yanzi alo sev pancasu hiri.
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: Have you ever actually like flirted with Nikki?
10: I'm gonna go get some shots.
9: I'll come with you if she means this much to you. And I know she does. Say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
11: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Saplantı. Genç bir adamın uzun süredir platonik aşk beslediği kişiye duyduğu çaresiz özlem, uğursuz bir büyüyü serbest bırakır. Umutsuz bir romantik olan genç adam, sevdiğinin kalbini kazanma çabasıyla gizemli tek dilek çubuğunu kırar ve görünüşe göre tam da dilediği şeyi elde eder. Ancak gerçekleşen bu dileğin karanlık bir yüzü vardır. Nikki giderek yoğunlaşan ve kontrolden çıkan bir saplantı geliştirir. Öyle ki sonunda Bear'ın gölgesine dönüşür. Başlangıçta zararsız bir fantezi gibi görünen bu durum, Nikki'nin kendi kimliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı rahatsız edici bir kabusa dönüşür. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Corey Barker yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Johnson ve Cooper Tomlinson var. İyi seyirler.
12: I was calling to see if there's a way I can cancel a wish.
13: I'm sorry, we don't really do that.
14: So she's just stuck like this forever?
15: Cinevision.
16: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Le bajare diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundi karın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tam ade ve khasanin jibo amede.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
4: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.

0: Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar lehev dicivin. Gavek bedengiye dişikine gaven milyonan diroke duguherinin. Em şazde gulane lehamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande ciye kombune koziya girtigeha bağları Ahmet. Dem Parti.
1: Sıfreye de çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpihati yeke.
2: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: www.bumblet.com.tr وی مال پریجی بی نکن دشیان روشانه ده ویشواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهین زده تر مال پر

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Low pasingo zikle bero, low pasingo chavle dero, jigar le kudare, pasingeme lewe dare.

dixwazin ji me her te ji kesê me çi dixwazin ji me xwe gerge

acı mestenden. Mete bir afiştin. Hua, gel gel. Hua, gel gel. Nakın sirupi vazeki. Huyinine bir geleki. Nakın sirupi vazeki.

0: Reklamlar. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgah marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağ 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
3: AnkaKent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi AnkaKent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. AnkaKent. En iyisi sizin için.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en

0: Üzgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
1: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش. خوویر را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0599-929-0566 یانزی آلو سو پانجاسو هیره.

0: Ege'nin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No Wing, Wing'e şuma.

0: Reklamlar. Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: ام جش نزمانی خوبی روز دکن. ام وقت سرکاتیا دایره چان دو کارین جوایکی یا شرداریا بازاری مزن آمده. هفده گلانی لسومر پارک ساعت جدهان حتی ایواری پنجان شاهی اجش نزمانی کردی ل داردخن. دوی شاهیه ده چالاکین پارکورین سپوره ریتم اتولیاین دارین وینه دراما خندن اچیروکان لیستیکن گلری و لیستیکن سپریز هنه. زاروکنو جوانو تیوی مالباتین خو ورن ام به هوره ججن زمانی خو پیروز بکن و شاهیه که خوش به هوره درباس بکن. بخمل و روشه شیرین و خوش زمانی کردی.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Firuze kapıyı aç koş.
1: Hoş geldin.
2: Sihir yapabiliyor muyuz? Sen kimsin?
3: Ben sizin anneannenizim. Dudu, Dudu.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Sihirli Annem Hepimiz Biriz. Film zorlu bir durumla karşı karşıya olan periler ve fanilerin hikayesini konu ediyor. Periler aleminde ve dünyada her şey yolundadır. Ta ki Dudu'nun kardeşi Gogo sihirsizler evinden çıkana kadar. Elinden sihir güçleri alınınca büyük bir öfkeye kapılan Gogo bütün perileri sihirsiz bırakmaya karar verir. Periler alemine yapılan bu ziyaret iki tarafta da büyük bir kaos yaratır. Periler ve faniler birlik olup bu sorunun üstesinden gelebilecek midir?
3: Koruma kalkanı sihir yapmamız lazım. Aciler, aciler.
0: Dudu ne yaptın? Bu işin içinde Gogo var demek.
5: Bence o yaptı.
0: Gogo'nun nereye gittiğini biliyorum.
6: Ne güzel bir kalabalık. İnsanlar ve periler bir arada.
7: Bu kim ya? Betüş.
4: Aile ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Mustafa Kotan yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise İnci Türkay, Nevra Serezli ve Şahap Sayılgan var. İyi seyirler.
3: Bu tahmin ettiğim şey değil herhalde Perilişah.
8: Vakti gelmişti. Cezasını çekti.
9: Benden gücümü alanlar yaptıklarına pişman olacaklar.
10: Cinevizyon. Radyo Wayne. Radio Wayne.

0: Reklamlar.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
7: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.

0: Gan ike seba aştiye, maseba demokrasi ucuya hempare yeni tehet. Gan ike bevenge şiknena, gan emilyonan tarihi bedenleni. Maşiyesi gulane heme bajarande sabah aşte rayırşine. Saate hevte, cayi kombiya işi, kunci hapishane bağları, verne azece plaza ofis, partiya demi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

anreman. Oysanız da bizleri er geç değişir devran, söyler son sözleri. Beyne zincir vurulmaz, güneş balçık sıvanmaz. Düşünce tutsak olmaz, kırar zincirlerini. Beyne zincir vurulmaz, güneş balçık sıvanmaz.

0: kıracağız elbette. Karanlığın perdesini yırtacağız elbette.
1: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: ل بازار دیروکی ل آمده. اون جبر ریویتی خارنی تنه و خاندن. جانو جیگر اجاق باشه ل بند دوایه. ل جانو جیگر اجاق باشه. هند کارن گوشت برخی و کذباب برخی آت هزه بخوین. هر وها مدت به چکن لحم جون پیده و کنفه جیکر. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان. جانو جیگر اجاق باشه. جبو کسین کو تامده و خزانن جبو آمده.
1: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: Tüji dikari dijiyana xwederu pelek nuveki. هر چی قص جارنان تریاکی بون وکی بهویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوانده شیورمندی و پروردهیه تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخه شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 Anji, alo, sedu pencivse.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
5: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553-968-2120. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.

0: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
1: Maroşane zuanehu piroskene. Hevçese gulane mabene saate de supancine de Sümer Park'te şayya maya roşane zuani kurtki esta. Na şayye de mahaylik çalakyan biseru berkene. Mavaje çalakye parkuri spori, karge hedarini, resim, drama, vendişi hikayem, kaye şari u kaye sürprizi. Gedeyi çuvani bekeyane huberi. Mapya hem roşani zuane hu piroz kere, hem zipya yevşa ya veşe biviyarne. Bıxem nurevşo, şirin uveşo, zuane kurtki. Şaradarya Amedya bajare girdi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota Pro S ailesi bambaşka.

0: şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bin nekin di jiyana rojane de wê ji were gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir

0: bekletecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezger.com. Grubumuz sizin için.
1: Sıfrayede çen çandı karın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, ba arami tahmade ve hoşhoş bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpe Hatiyeke.
2: Tizye eşkena cüya khudi yevri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet hiviye çin bo dana his kerdine La eşkena bira tedavi kerdiş. Xuvir rameke. Biyev destekar raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiyiye ye şaredariya Amediya şaristani girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0599-929-0566. Yanzi alo 0500.

0: bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Vent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Vent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Le bajare diru ki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le can u ciger ocak başı hundikarın goşte berxe u keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Can u ciger ocak başı jibo kesin ku tam ade ve gazanın jibo amede.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent. En iyisi sizin için.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Em cejna zimanê xwe pîroz dikin. Em wek çarederiya bajarê mezin a Amedê, Hevde Gulanê li Sümer Parkê, saet ji dehan heta êvarê pêncan şahiya cejna zimanê kurdî li dar dixin. Di vê şahiyê de çalakiyên parkurên sporê, ritim, atolyeyên darîn, wêne, drama, xwendina çîrokan, lîstîkên gelerî û lîstîkên sürpriz hene. Zarok no, civan no, tevî malbatên xwe werin, em bi hev re cejna zimanê xwe pîroz bikin û şahiyekê xweş bi hev re derbas bikin. Bi xemlû rewşe, şîrîn û xweş e zimanê kurdî.

0: aşkım hebir hebunameye.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
5: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
6: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.

0: Gam ike seba aştiye. Masaba demokrasi ucuya hem pare yeni tehet. Gam ike bevenge şiknena, gam emilyonan tarihi bedinlene. Maşyesi gulane heme bajarande sabah aşte rayırşine. Saate hevte. Cahe kombiya işi, kunci hapishane bağları, verne azece plaza ofis, partiya demi.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Who are we?
4: Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth.
5: Marco, you know you're not supposed to be north of Canal Street.
6: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Disney Plus gösterimlerinden bir tanesi Men in Black 3. Men in Black 3, Barry Sonnenfeld'in Will Smith, Tommy Lee Jones ve Josh Brolin'in başrolde olduğu bilim kurgu komedi filmi. 1 Mayıs 2026'dan bu yana Netflix'te yayında ve 25 Mayıs 2026'da Disney Plus üzerinde öne çıkanlar arasında gösterildi. Bu üçüncü bölümde Ajan Jet, ortağı Kay'in zaman çizelgesinden silindiğini keşfeder. Uzaylı bir tehdidin tarih akışını değiştirmesini ve dünyayı tehlikeye atmasını engellemek için 1969 yılına kadar geri gider ve daha genç bir Kay sürümüyle işbirliği yapar. Men in Black 3 serinin Familiar dokusunu yeniden işliyor. Dünyada yaşanan uzaylıları gözetmekle görevli gizli ajanlar, ikili mizahı, gelecek teknolojisiyle donatılmış aletler ve günlük hayatın içindeki saklı yaratıklar. Josh Brolin'in ekibe katılması, olay örgüsünü Tommy Lee Jones'un canlandırdığı karakterin geçmişine bağlıyor. Men in Black 3, Disney Plus'ta. İyi seyirler.
7: That's not the lie you told me when you recruited me.
8: I promise you the secrets of the universe, nothing more.
9: Cinevision.

Reklamlar. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.

0: Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar lehev dicivin. Gavek bedengiye dişikine, gaven milyonan diroke duguherinin. Em şazde gulane lehamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande cihe kombune koziya girtigeha bağları Ahmet Dem Parti.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی. هر چی قص جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
3: Maroşane zuane hu piroskene Hevçese gulane mabene saate de supancine de Sümer Park'te şaya maya roşane zuane kurtki esta Na şaye de mahaylık çalakyan biseru berkene Mavaje çalakiye parkuri spori, karge hedarini, resim, drama, vendişi hikayen, kaye şari u kaye sürprizi. Gedeyi çuvani, bekeyani huberi. Mapya hem roşani zuane hupiroz kere, hem zipya yev şaya veşe biviyarni. Bıxem nurevşo, şirin uveşo, zuane kurtki. Şaradariya Amedya bajare girdi.
4: Zimane kurdi, zimane meye. Şirin o koşa berdilemeye Nava devran ucu aslu fesla Emetim hebir hebunameye
5: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Bent Radyo yeniden iletimle Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Bent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond sitesi 6, Diyarbakır.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. Dem Parti.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
4: www.bambilet.com.tr وی مال پریجی بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطة کم نقطة تره ده هند کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهی ان زده تر مال

0: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
1: Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
0: Oui, je me sens très chanceuse.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Moda. Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında 3 kadının hayatı Paris'te kesişir. 40'lı yaşlarında bir film yapımcısı olan Julie, meme kanseri olduğunu öğrenir ve tanıdık bir işbirlikçiyle beklenmedik bir bağ kurar. Modellik dünyasında yeni bir yüz olan Annie, Güney Sudan'daki önceden belirlenmiş kaderinden kaçarak Paris'e gelmiştir. Rumpi ise podyumların gölgesinde çalışan bir makyaj sanatçısıdır. Yolları kesiştikçe film hem kamusal performansın ardındaki sessiz direnci ortaya çıkarır hem de meslek, kültür ve kıtalar ötesinde bu kadınların paylaştığı çoğu zaman dile getirilemeyen dayanışmayı onurlandırır. Dram türündeki filmin yönetmenini Alice Vinokur yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Angelina Jolie, Ella Rompif ve Henry Ann var. İyi seyirler.
3: Vous avez pu lire ce que je vous ai envoyé?
4: Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la vie d'une maquilleuse.
5: J'ai pas les bonnes nouvelles, Madame Walker. On a reçu les résultats de vos analyses et c'est pas ce qu'on attendait.
6: Cinévision.

havada tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

0: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
1: Le bajare diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Can ve ciğer ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve kazanın, jibo amedi.
2: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.

0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: ام جشن زمانی خوب پیروز دکن. ام وقت شرداری آبازاری مزن آمده. هفده گلانی لسومر پارکه ساعت جدهان حتی ایواره پنجان شاهی اجشن زمانی کردی لدار دخن. دوی شاهیه ده چالاکین پارکورین سپوره ریتم اتولیاین دارین وینه دراما خواندن چیروکان لیستیکین گلری و لیستیکین سپریز هنه. زاروک نو جوان نو تیوی مالباتین خو ورن ام به هوره ججنا زمانی خو پیروز بکن و شاهیه که خوش به هوره درباس بکن. بخمل و روشه شیرین و خوش زمانی کردی.

0: hayatım hebir hebunameye.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin Yaşam'ın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Sıfreyde çen çandıkarın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyekte çirokek cuda, ciheki taybet gu, hunebi malbata khore, ba arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
6: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
8: Canciğer Ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
9: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.

0: Gami kesseba aştiye, masseba demokrasi ucuya hem pareye ne tehet. Gami kebe venge şiknena, gami milyonan tarihi bedenleni. Maşyesi gulane heme bajarande sabah aştiye rayırşine. Saate hevte, cayi kombiya işi, kunci hapishane bağları, verne azece plaza ofis, partiya demi. Maroşane zuane hu piroz kene. Hevçesi gulane mabene saate de supancine de Sümer Park'te şayya maya roşane zuane kurtki esta. Na şayye de ma heylik çalakyan bise ruber kene. Mavaje çalakye parkuri spori, karge hedarini, resim, drama, vendişi hikayem, kaye şari u kaye sürprizi. Gedeyi çuvani bekeyane hu bere. Mapya hem roşani zuane hu piroz kere, hem zipya yev şaya veşe biviyarne. Bıxem nurevşo, şirin uveşo, zuane kurtki. Şaradariya Amedya bajare girdi.
1: Zimane kurdi, zimane meye, zimane kurdi ev taca meye, şirin uveşe berdile meye, nava devran uca aslu fesle, emetim hebir hebuna meye.
2: Reklamları dinlediniz.
3: No, Venge Schmo.

döner yosunun üzerinden. Figan sesi yankılanır derinden. Can pazarı yer sallanır yerinden. Dünyan yıkılır, bunalı Yunus.

En sonunda tükendi mi bahanen? Kim bilir nerede şimdi bir tanen? Karanlık içinde virane hanen, Işımıyor baykuş, konalıyoruz.

İki damla yaş geliyor, gözlerinden cigarası sönüyor. Yalan da olsa zenginiz bu bize.

0: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: تو جید کاری دیجیان آخوده رو پلک نو وکی. هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
3: www.bumblet.com.tr Wî malperê jibî nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bumblet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşiyê bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir

0: Gezgel.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.

0: Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar lehev dicivin. Gavek bedengiye dişikine, gavin milyonan diroke duguherinin. Em şazde gulane lehamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande cihe kombune koziya girtigeha bağları Ahmet Dem Parti.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Maroşane zuane hu piroz kene. Hevçese gulane mabene saate de supancine de Sümer Park'te şaya maya roşane zuani kurtki esta. Na şaye de ma heylik çalakyan bise ruber kene. Mavaje çalakye parkuri spori, karge hedarini, resim, drama, vendişi hikayem, kaye şari u kaye sürprizi. Gedeyi çuvani bekeyane hu bere. Mapya hem roşani zuane hu piroz kere, hem zipya yev şaya veşe biviyarne. Bıxem nurevşo, şirin uveşo, zuane kurtki. Şaradarya Amedya, bahjare

0: Milletim hebir hebunameye.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Beiding bu stir til misin ne zaman? Zaman nedir sinore dına veravan? Medeliş kesti

0: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
1: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
3: Geliyor.
1: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
4: Dünya artık bana ait.
5: Biz diz çökmeyiz.
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
2: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQuint yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
0: Gösteri zamanı.
8: Buraya gel.
3: Cinevizyon.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı

0: Di sıfreye de çen çandı karın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, ba arami tahmade ve hoşveş bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.

0: Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar lehev dicivin. Gavek bedengiye dişikine, gavin milyonan diroke duguherinin. Em şazde gulane lehamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande cihe kombune koziya girtigeha bağları Ahmet Dem Parti.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde bayram özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
4: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiyek kharin etene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le can u ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirin al lahmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Can u ciger ocak başı jibo kesin ku tama deve khasanin jibo amedi.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: تزیه اشکنه جویا خود یوری پلنه واکری تیریا کییه؟

0: 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezger.com. Grubumuz sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: www.bumbleit.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bumbleit.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumbleit.com.tr ziyaret bikin.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
5: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota Proes ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Em cejna zimanê xwe pîroz dikin. Em wek çarêdariya bajarê mezin a Amedê, Hevde Gulanê li Sümer Parkê, saet ji dehan heta êvarê pêncan şahiya cejna zimanê kurdî li dar dixin. Divê şahiyê de çalakiyên parkurên sporê, ritim, atolyeyên darîn, wêne, drama, xwendina çîrokan, lîstîkên gelerî û lîstîkên sürpriz hene. Zarok no, civan no, tevî malbatên xwe werin, em bi hev re cejna zimanê xwe pîroz bikin û şahiyeke xweş bi hev re derbas bikin. Bi xeml û rewşe, şîrîn û xweş e zimanê kurdî.
8: Zimanê kurdî, zimanê me ye, zimanê kurdî ew taca me ye, şîrîn û xweş e ber dilê me ye, nava devran û ji asl û fesla, em etim hebir hebûna me ye.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
4: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin Yaşam'ın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: Roşane zuane hu piroz kene hevçese gulane mabene saate de supancine de Sümer Park'te şayyamaya roşane zuani kurtki esta na şayye de mahaylık çalakyan biseru berkene mavaje çalakye parkuri spori karge hedarini resim, drama, vendişi hikayen kaye şari u kaye sürprizi gedeyi çuvani bekeyane hu bere Mapya hem roşani zuane xo piroz kere, hem zipya yev şaya veşe biviyarne. Bıxem nurevşo, şirin uveşo, zuane kurtki. Şaradariya Amedya bajare girdi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

çekmiş deste her aldari bügre. Elbetmiş deste her aldari bügre.

0: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Tüji dikari dijiyana kadar upelek nuveki. هر چه قص جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخه شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 Anji, alo, sadu penji usse.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Have you ever actually, like, flirted with Nikki?
1: I'm gonna go get some shots.
2: I'll come with you.
0: If she means this much to you, and I know she does, say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Saplantı. Genç bir adamın uzun süredir platonik aşk beslediği kişiye duyduğu çaresiz özlem, uğursuz bir büyüyü serbest bırakır. Umutsuz bir romantik olan genç adam, sevdiğinin kalbini kazanma çabasıyla gizemli tek dilek çubuğunu kırar ve görünüşe göre tam da dilediği şeyi elde eder. Ancak gerçekleşen bu dileğin karanlık bir yüzü vardır. Nikki, giderek yoğunlaşan ve kontrolden çıkan bir saplantı geliştirir. Öyle ki sonunda Bear'ın gölgesine dönüşür. Başlangıçta zararsız bir fantezi gibi görünen bu durum, Nikki'nin kendi kimliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı rahatsız edici bir kabusa dönüşür. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Corey Barker yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Johnson ve Cooper Tomlinson var. İyi seyirler.
4: I was calling to see if there's a way I can cancel a wish.
5: I'm sorry, we don't really do that.
6: So she's just stuck like this forever?
7: Cinevizyon.

0: kilo, dalsa sere beri balam serine. Sunku beri bedine beri balam biçilu çarkane beri bane.
1: Sen hoş bir Mehmet Arif Eczeri. El hayran eden yeter.
0: İngi damar çadıkçı halkin o. Bebe kutek mekanik anabı hamisin kubri.

0: وعائز دنياه
1: كجبري بالمخربات البغت تمام.

0: تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگدانا شما همینان وایر ویجی زوان ما
1: Reklamlar. Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
3: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır.
5: Toyota. Em cejna zamanê xwe pîroz dikin. Em wek çarêdariya bajarê mezin a Amedê hevde gulanê li Sumer Parkê saet ji dehan heta êvarê pêncan şahiya cejna zamanê kurdî li dar dixin. Divê şahiyê de çalakiyên parkurên sporê, ritim, atolyeyên darîn, wêne, drama, xwendina çîrokan, lîstikên gelerî û lîstikên sürpriz hene. Zarok no, civan no, tevî malbatên xwe werin, em bi hevre cejna zimanê xwe pîroz bikin û şahiyeke xweş bi hevre derbas bikin. Bi xemlû rewşe, şîrîn û xweş e zimanê kurdî.

başı yatıp kalkan aca. Uyutmuş uyarmamışlar. Başı yatıp kalkan aca.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Tezgel.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
0: Reklamları dinlediniz.

14 bin yıl gezdim pervanelikte. Sıdkı ismim buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar, haydar.

özümü katım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum.

dünyadan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar...